0: sen başta, ben en sonda. Öylece beklemişizdir.
1: Sabah 7:30'da buruna, sen koşa koşa yetiş.